Sürayla yakıtı zamanı yorum Desoka yorum borum Yamacı bırakmıkı